Eşe bixwinim xêreya şerre, goreya beqed misqal zerre. Le dunya amal her corî buge, gişî nûsyage le bîr neçûge. Ah, beşke ma wexte dilim

deng axir an waqta çun dil naveten kati dil teng bu derun te te coş av le ser çav gey çava ka xuroş aram bir jenin eşki mahcuri talab ken lehaq sabru saburi.

0: Esta güebisti kitabı dengi deben. La madu peşkeş kirdini Fahmi Hamatofiq.
1: Kitabı çamka İslamiyakan didu halvest nusini Mamusa Hasan Şemirani.

Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bo drus kirdinu blau kirdinu ve reklama kantan la kanali Spede u Spede FM Peywandi bkan bam jmara 0771-940-9999 0555-423-11-11